Artık hiç kimseye ihtiyacım yok. Beni bir tek üzen senin yokluğundu. Elbette onun da bir çaresi var.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

mehrana saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle ben hepsini bekledim.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

bakma. Anlayacaklar ikimize karşı.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: yaptılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Selamlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Arif Güven Showtime. Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: kilop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyorum. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Arif Güven Showtime. Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Kurban oldum. Sen tabii ki bayanlar baylar. Evet abi, tıklasana bayanlar baylar.
4: Bayanlar

0: Beceremiyoruz abi. Ayrılmayı beceremiyoruz. Uzattıkça uzatıyoruz. Müzakereler, görüşmeler bir ara düzelir gibi olmalar, tekrar iplerin gerilmesi vesaire vesaire. Değil mi? Bir arkadaşım var, kurban olduğum. Dedim oğlum ne yaptınız, ne ettiniz? Diyor ki abi son kez görüştük. Son kez dediği 40. kez görüştüler. Dedim oğlum normal ilişki devam ederken bu kadar görüşmediniz zaten siz ya. Girme bu işlere. Doğru söylüyorsun, zaten anlamıyorum abi. Birileri iyi diyor, birileri kötü diyor. İki aylık arkadaşım ya. İki aylık evli arkadaşım. Evlilik diyor sıkıntılı. Bak kardeşim dedim ya, kurban olduğum iki ayda ne kadar sıkıntı olabilir ya. Bir de iki ayda yani ne oldu ya? Daha oğlum nikah memuru eve girmedi lan. Ne ara bıktın, ne ara sıkıldın. Velhasıl dediğimiz gibi ayrılık acısı çekenlere bile iyi gelen radyo programı Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi sosyal medya adresleri bize hemen paylaşalım. Dostlar 0530 071 43 55 biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530 071 43 55. Bizi Instagram'dan takip eden dostlarımız varsa onlara teşekkürler. Edecek olanları hatırlatalım. Arif Güven Showtime diye arattığınızda Instagram'da elbette bulabiliyorsunuz. Başka Facebook çok böyle gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür misali. Zamanında almış olduğumuz böyle bir beğeni sayfası var. Facebook'ta Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Twitter et Arif Güven. Güzel ya. Hoş geldiniz. Zaman dilimi başlıyor. Topçalım abi. Ne güzel ya. Buyurun. Antalya, Manavgat, selam. Yaz yoklamaya patron, bugün de seninle birlikteyiz. Çok çok teşekkürler. Uşak'tan selamlar var. Edirne'den selamlar var. Nevşehir, Kapadokya burada. Balıkesir, Bandırma burada. Çanakkale, Biga burada. Düzce burada. Oy kurban olurum ya. Yine toparlanmışız. Bilecik'ten selamlar abi. Yoldayız. Seninle birlikteyiz. Eyvallah. Londra selam. Tokat selam. Konya Karaman burada. Bolu selam. Mardin'imize selam olsun. Nazilli'den. Hatta şöyle söyleyelim. Nazilli Belediyesi'nde bizlerle birlikte olan dostlarımıza çok çok teşekkürler. Özellikle istemişler bu selamı. Buyurun Elbistan burada. Yaz yoklamaya. Patron seninle birlikteyiz. Yalova. Ünye. İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim. İnegöl'de mobilyacılar çarşısında bizlerle birlikte olan bütün dostlarımıza selam olsun. Onların da özel böyle bir selamı vardı. Erzincan burada. Eskişehir. Evet. Eskişehir. Fotoğraf oradan mı gelmişti? Evet abi. Çok da keyifli. Çok da güzel böyle bir fotoğrafımız var. Çocuğuyla birlikte bizi dinlerken. Araçta seyir halinde. Kurban olayım. Samsun Bafra burada abi. Afyonkarahisar. Yaz yoklamayı unutma sakın. Kırklareli burada. Silifke burada. Adıyaman burada. Adana burada. Kurban olayım. Buyurun. Dün malumunuz günün konusuydu. Şimdiye kadar duyduğunuz en enteresan lakaplardan bahsediyorduk. Hatta bir şey söyleyeceğim. Üç parti mi okuduk abi? Dün üç parti okuduk. Hala okumadığımız bir dünya mesajın olduğunu söyledim. Şunun farkına varıyorum. Son zamanlarda özellikle günün konusuyla alakalı baba bir gün böyle bir konuyu veriyoruz. O kadar çok mesaj geliyor ki ne kadar güzel ki biz bu konuyu abi iki gün boyunca işleme durumunda kalıyoruz. Ki bugün de böyle olacak herhalde. Çünkü bayağı bir mesajımız var yani. Buyurun. Merhabalar çiçeğim, buradayız. Çok çok teşekkürler, iyi yayınlar. Hollanda'ya selam olsun, eşinin burada. Hoş geldin, hoş bulduk. Bak yine hoş geldin mesajı var. Hoş geldin yüksek maaşlı. Yüksek maaşlı ne? Bu dinleyici beni hakikaten şaşırıyorum. Zengin belledi anladığım kadarıyla ya. Bunu sormuşlar abi, kaç tane arabam var diye. Spor arabalarımı mı soruyorsun, normal arabalarımı mı soruyorsun? Yani? Kaç tane arabam var? Vallahi o gün ne giydiğimle alakalı. Tövbe yarabbim ya. Selamlar, selamlar. Danimarka'ya selam olsun. Şükran'ım burada. Arif'im hoş geldin. Hoş bulduk. Çok çok teşekkürler. Seviliyorsun abi. Allah razı olsun canım kardeşim. Kurban olduklarım. Ömer'im mi? Ömer'im. Selamlar paşam. Almanya her zamanki gibi burada. Eyvallah kurban olduğum. Birazdan mesajlara bir tık bakalım. Aynı zamanda olabiliyorsa memlekette ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar onları da kulaklarınıza getirmeye çalışalım.
1: Abi deli dolusun vallahi ya. Seni açmadan yola gidemiyorum.
2: İyi günler Arif abi. Ben Tuncer Almanya'dan.
0: Yes.
2: Abi evet, bu çoğu dinleyiciler hani diyor ya. Ya bizi bağladın falan şöyle böyle. Abi kesinlikle doğru ya. Ne yaptın sen ya? Çocuğu okula götürüyorum. Hemen arabaya geçiyorum. Firmaya bile gitmiyorum.

0: Artık ya, düşün ya.
1: Hani diyorsun ya, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz diye. Abi parayla olsa kredi çeker yine güleriz.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyomuzun sesini
2: biraz daha yükseltin. Şebe.
1: Arif Güven yayında.
2: Sen geldin patron. Ne dert kaldı da keser. Eyvallah, kurban olurum. Çok çok teşekkür ederim. Bu sebepten dolayı söylüyorum canım kardeşim. Kötü giden bir şeylere dur demenin en doğru zamanı. Sallayın abicim ya. Gereksiz yere takmayın kafayı. Ona buna valla. Adam zamanında türkü yapmış abi. Odam kireç tutmuyor diye dertleniyor, yemin ediyorum yani. Neymiş? Odam kireç tutmuyor, kumunun karmayınca. Kar o zaman oğlum, Allah Allah. Üzmeyin kendinizi. Ben söylüyorum, nahak yere üzmeyin kendinizi. Nahak ne demek? Al bak, elimle gösteriyorum yani. Öyle değil mi oğlum? Boşu boşuna. Evet abi. Şimdi... Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bakayım. Abi bizim köyde isim söylenince kimse kimseyi tanımıyor. Herkesin lakabı var. Evet ya, günün konusuyla ilgili. Dünün konusu, bugünün de konusu olsun. Bakayım. Gerçek isimlerini unutmuşlar. Bir sürü lakap gelmiş. Birazdan bakalım mesajlara. Bakayım, bakayım, Dün okuduğumuz konulardan birisiydi. Daha doğrusu okuduğumuz mesajlardan birisiydi. Ona çok gülmüşler. Abi çok komikti ya. Bir açılır bir kapanır. Ya kızın teki sürekli böyle açılıyormuş kapanıyormuş falan. Ona sunroof Elif demişlerdi ya. Onunla ilgili bak diyor ki, bir de ikide bir din değiştiren ve kapanan açılan, malumunuz biliyorsunuz, Tuğçe Kazas var. Evet. Sunroof Tuğçe diyelim ona diyor. Doğru mu doğru? Kral, kurban oldum. Bugün kazı çalışmalarındayım ama kulak sende. Belçika'dan takipteyim. Canım kardeşim, Nevzat'ım benim, kurban oldum. Kolay gelsin. Arif abi, reklam verme, sadece sen konuş. Oldu yavrum. Kocaeli Gebze, selamlar, buradayız. Çok çok teşekkürler. Lakap gelmiş. Şanzımanlı Arçelik. Ne bu? Lakaplı bir kadın vardı abi. Eyvallah, kurban oldum. Yahu beni de yaz yoklamaya. Trabzon'dan operatör Gökhan. Canım Trabzon. Biz her yer Trabzon'da ya. Sabırsızlıkla bekliyoruz yayının başlamasını. Berlin'den selamlar. Mürvet. Yettik gari, buradayız. Abi merhaba, Hatay'dan sütçü. Çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Vallahi acayip keyifli mesajlar var. Abi yaz yoklamaya. Adıyaman da burada. Teşekkürler canım kardeşim. Mesajını görmediğimiz bütün dostlara da selam olsun. 1006 Mehmet Aydoğan, Aydın'dan sevgiler saygılar canım abicim. Kurban oldum, hoş geldin. Buyurun, Menemen'den selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler gençlik. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir bakacağız. Evet. Anlatalım olup bitenleri. Anlatalım olup bitenleri deyince, ya bizdeki bütün siyasetçiler, hakikaten söylüyorum sevgili dinleyenler, ülkedeki bütün siyasetçiler ben bir konuşursam modunda ama asla kimse bir şey konuşmuyor abi. Vallahi. Herkes öyle değil mi ya? Ben bir konuşursam. Konuş o zaman abi. Halkın istiraya yatıp rüyasında görmesini falan bekliyor bunlar anladığım kadarıyla. Hakikaten yani. Bu ne? Dur bakayım. Selam. Eyvallah, kurban olun. Çapraz bağları olalım. Kopar bizi Arif Güven. Teşekkürler yavrum. Ne mesajlar, ne mesajlar. Abi kredi çek, biz ödeyelim diyenler. Asfaltın olayım, ez beni, üzerimde pati çek abi diyenler. Tabii. Acayip keyifli mesajlar ya. Çok tatlısın, dondurma kabında mı doğdun? O biraz asılmaya giriyor. Açık ve net söyleyeyim ya. Şimdi dur. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi haber başlıklarını vermemiz icap ediyor. Gerçi memlekette olup bitenleri de genel durum bak şu. Şu haberleri özetliyor abi. 13 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdi. Anne baba yalan söyledi. Neyse uzatmayalım. Herkes beraat etti diye böyle bir haber var. Al işte, memlekette olup bitenler bunlar abi. Cinci hoca tecavüz davasında. Zayıflatmak için öpüyordum demiş. Zayıflatmak için öpüyordum. Nefesi kuvvetli, vakumla çekiyor herhalde, bilmiyorum yani. Elbette konuşmamız gereken, malumunuz biliyorsunuz, böyle bir Konya'da bir durumumuz vardı. Fakat sevgili dinleyenler, bu konuya giremiyoruz. Çünkü anında bu konuya böyle bir RTÜK tarafından yasak getirildi. Evet, aynen öyle. Konya'da olup bitenleri muhtemelen biliyorsunuzdur, gündemi takip edenler. Ama bu konuyu konuşamıyoruz. Sebebi RTÜK Konya'daki bu haberle ilgili yayın yasağı getirdi ya. Yayın yasağı getirdi. Sonrasında bakıyorsun, bir de şöyle bir haber var. Basın özgürlüğünde evet abi, 42 ülke arasında 42.ymişiz yani. Evet, en azından bak şimdi, basın özgürlüğü konusunda en azından diyorsun ki şükür yani, listede varız yani. Şaşırdık mı? Tabii ki de şaşırmadık. Bak, basın özgürlüğünde 42 ülke arasında 42.yiz yavrum. Seneye çok çalışır 43. oluruz yani. Ne basın özgürlüğü ya? Olup bitenler var. İnsanlar konuşuyorlar. İnsanlar bunu biliyorlar. Yani ama bilinçli istenmiyor. Al bak yasak geldi abi. RTÜK tarafından böyle bir yasağımız var. Oy oy. Memnun musunuz içinde bulunduğunuz hayattan? Siz memnun musunuz, değil misiniz bilmiyorum ama sevgili dinleyenler, Spider-Man gerçekten söylüyorum asgari ücreti yeterli bulmuş yani. Niye böyle söylüyorum? Bir sokak röportajında vallahi söylüyorum Spider-Man kıyafeti giymiş koca bir adamla röportaj yapılıyor. Anlatırım, vallahi anlatırım, billahi anlatırım. Bir de röportajın sonunda şimdi abi, yani Allah bereket versin diyen Spider-Man gördük ya. Var var. Bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, kurban olduğum sebebini biliyorsunuz. Çünkü bir o kadar da zamanımız var.
0: Arif Güven Showtime.
2: Düşünsene abi, tarihte insanlar neler yaşamış ya. Bazen hayal ediyorum. Abi hesap eyle, yani Avusturya arşi düküsün. Velhasıl itibar tavan. Ama at arabasıyla baloya gidiyorsun. Yani şimdi... Şimdi yavrum kavun bile taşımıyorlar yani. Gençlik, beni özlediniz mi ya? Özlediyseniz ve cevabınız evetse nereye mi nereye öyle değil mi? Sesimi tabii ki de yavrum.

hava kaçırıyorum şu anda yemin ediyorum. Yes dedim abiciğim. Sevgili dinleyenler, programcınız hava kaçırıyor şu anda. Şimdi şu habere bir bakalım canım kardeşim. Malumunuz bahsettiğimiz az önceki konuşamadığımız Rütük tarafından gelen yasakla alakalı konuyla ilgili gelen mesajlarınız var. Evet görüyoruz, hemfikiriz ama canım kardeşim dediğimiz gibi biz konuşamıyoruz. Yasak, yasak hemşerim yasak. Böyle bir konuyu niye yasak gelir abi? Neyse ya. Bu nedir? Ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir Adana haberiyle başlayalım. Kamera görüntülerine montaj dendi. Nedir hikaye? Adana'da çeşitli günlerde 6 iş yerine girerek elektronik eşya çalan hırsız son işinde yakalandı. 6 iş yerinde güvenlik kameralarına yakalanan hırsız zanlısı adliyeye sevk edildiği sırada suçsuz olduğunu iddia ederek görüntülere montaj dedi. Yavrum bu montaj muhabbeti bir ara çok fazla vardı bizim memlekette biliyorsun. Bunu o zaman kullansaydı soruşturmaya yayın yasağı gelirdi zaten. Buyurun nereye gidelim, şöyle bir şey yapalım. Kırklareli ve Edirne'de yayılan böyle bir gaz kokusu büyük bir paniğe sebep olmuş canım kardeşim. Orada bizlerle birlikte olan, Kırklareli'de bizlerle birlikte olan vatandaşlar muhtemelen biliyorlardır. Bakınız Kırklareli'nde gece saatlerinde doğalgaz koku tankı, yavrum bak doğalgaz koku tankı evet çalınmış. Yani... Abi şaka gibiyiz ya. Rüzgarın da etkisiyle tanktan yayılan koku Kırklareli ve Edirne'de hissedildi. Gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Ekipler hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken ele geçirilen tank daha fazla koku yayılmamak için toprağa gömülmüş. Abi doğal gaz koku tankı çalınmış. Kurban olayım yani. Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğalgaz koku tankından yayılan koku Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye sebep oldu. Edinilen bilgiye göre koku olmayan doğalgazın kaçak sırasında algılanabileceği bir şebeke... Ya geçelim hakikaten.

0: şaşkına çeviren böyle bir dolandırıcılık şekli var abi. Bunlar işte bizim memleketin olmazsa olmazları. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Ne üç kağıtlar ne üç kağıtlar. Şimdi bir dünya mesajımız da var canım kardeşim. Dün malum biliyorsunuz dedik ki şimdiye kadar duyduğunuz en enteresan lakap neydi? Bununla ilgili üç parti okumuştuk. Hala mesajlarımız var. Ve ne kadar güzel, ne kadar keyifli ki bir sefer verdiğimiz günün konusunu o gün bitiremiyoruz abi. İki gün boyunca okuyoruz. Bugün de günün konusu aynı şekilde olsun abi. Çünkü baya bir yazmışsınız, güme gitsin istemiyorum. Evet, günün konusu, dünün konusu. Şimdiye kadar duyduğumuz en enteresan böyle lakaplardan bahsedeceğiz.
1: Merhaba Arif abi.
0: Merhaba kardeşim.
1: Ben Rıdvan Kartal'dan. İş makinamda radyonun favori tuşuna bir numaraya seni koydum abi. He, baktım olmayacak. İki de seni yaptım. Elim yanlışı da gider falan başka radyo açılır diye üçe bile seni aldım abi ya. Seviliyorsun.
0: Çok gerginiz be arkadaşım. Vallahi söylüyorum, hani ben de gerginim. Öyle bir stres var ki üzerimde, bütün samimiyetimle söylüyorum. Çıplak ayakla toprağa bassam 7 mahalleyi aydınlatırım yani. Hatta güzel tabirle söyleyeyim. O 7 mahalle bana çok kızdığı için gelip beni teker teker öpse hakikaten söylüyorum stresim geçmez yani.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Buradayız.
3: Sevgili dinleyenler, şu habere bir bakalım. Kayseri'de şaşkına çeviren dolandırıcılık. Nedir hikaye? Kayseri'de taksileri dolandıran şahsın yöntemi pes dedirtti. Şimdi şöyle bir şey yapıyormuş. Kayseri'de ticari taksiyle hastaneye gelen A.Y. bir yakınını hastaneden çıkartmak bahanesiyle taksicileri bekletiyor abi. Diyor ki bekleyin diyor ya, hastaneye gelmiş. Benim bir yakınım var, dolayısıyla onu diyor alıp geleceğim hemen. Ardından işte sen mesela taksicisin, arabada bekliyorsun. Sonrasında bu şahıs geri geliyor ve diyor ki hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs hastasını çıkartmak için taksi şoföründen 300 ile 1000 TL arasında ödünç para istiyor. Sonrasında hastanenin arka kapısından kaçarak babacım toz. Nasıl yöntem? Süper. Buyurun. Kayseri'de ticari taksi ile hastanelere gelen A.Y. bir yakınını hastaneden çıkartmak bahanesiyle taksicileri beklemesini söylüyor. Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkartmak için taksi şoföründen 300 ile 1000 TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı. Taksici esnafını dolandıran A.Y. Kayseri Asay Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü ki o anlar işte güvenlik kamerasına yansımış. Vallahi süper sistem ya. Geliyorsun taksiyle hastaneye kadar, bekle diyorsun. Hastamı çıkartacağım diyorsun. Sonra geri geliyorsun. Diyorsun ki kredi kartı sisteminde arızalı var. Sen diyorsun oradan bana bir 300 lira borç versene. Alıyor, arka kapıdan basıyor, gidiyor yani. Bu nedir? Buyurun. Kağıt toplayıcıları birbirine girdi, kavga anı kameralarda. Nerede? İstanbul Ümraniye'de. Bakalım. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında... Yabancı uyruklu. Siz de anlamışsınızdır. Norveçliler ve Avustralyalılar tarafından... Kavga çıkmış. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Hakikaten söylüyorum ya. Al bak. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavga telefon kamerasına yansıdı. İki yabancı grup diyor. Adamlar gelmişler yavrum. Bir de kendi bölgelerini ilan etmişler. Al işte İstanbul'un durumu. Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplamacılığı yapan iki yabancı uyruklu grup tarafından bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Abi kimsiniz siz ya? Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasında tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kameralarıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ne güzel değil mi? İki yabancı grup tartışıyor. Hikayedeki tek Türk İstanbul Ümraniye olması yani. Al buyurun. Yavrum, Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga. Bir ölü, iki yaralı. Al bak. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi maalesef hayatını kaybetti. İki kişi de yaralanmış. Sebep? Sebep belli mi? Henüz bilinmeyen nedenle. Bıçaklı kavga çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olaya yerine polis geliyor. Sağlık ekipleri sevk ediliyor. Kavgada yaralanan 3 kişi 112 acil sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor gibi haber böyle gidiyor. Al bak, bu da yabancı uyruklu iki grup arasında. Dediğimiz gibi yabancı uyruklu dediğine göre belli ki Avustralyalı ve aynı zamanda karşı tarafta Norveçli yani. Bu burada bir işte, Türk olan Sakarya. Velhasıl ne bileyim abi, hakikaten söylüyorum ya. Havasına, suyuyla, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz buram buram memleket haberleri birazdan kaldığı yerden devam edecek.
4: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çorum'dan sevgilerle.
5: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
6: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?

0: Çok. Kurban olduklarım. Vallahi şu günün konusu gelsin biraz kafa dağıtalım. Çünkü memlekette olup bitenlere bakıyorsun. Hakikaten son 24 saatte yavrum Texas'a döndük ya. Vallahi Texas'a döndük. O kadar çok şiddet haberi var ki. Daha bunlar diyorsun abi, hani sıcaklıklar artınca daha da böyle artacak mı acaba? Bakın, eline silah alan vatandaşlar ailesini, akrabalarını, doktoru, davacısını, avukatını öldürdü. Bununla ilgili böyle bir derleme var. Bildiğin abi ekonomik kriz galiba insanların artık canına tak etti. Ya da bilmiyorum başka sebepler mi var ama gerginiz. Mersin'de uzun süredir yaşadığı işsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 31 yaşındaki Ali Dilek, eşini ve maalesef 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti. Esenyurt'a gidiyorsun. Esenyurt'ta aile faciası yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde canım kardeşim evvelsi gün saat 17 sıralarında ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak ve 9 ay önce evlenen ve 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Yama silahla öldürdü. Bu Konya olayını konuşamıyoruz, onu es geçiyorum. İstanbul'da Abdullah Türkoğlu silah ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine dehşet saçtı. Önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak onu da öldürdü. Buyurun Edremit'e gidelim. Edremit'te ne oldu? Balıkesir'in Edremit ilçesinde aralarında kız arkadaş yüzünden husumat bulunan iki tane, yani üç genç öyle söyleyelim, kavga etti. Kavgada 18 yaşındaki AK, Alim İçel 23 yaşında 3 kez karnından bıçaklayarak öldürdü. Yavrum ne oluyoruz? Korkuyorum, hakikaten söylüyorum ya. Konya'da Süleyman P. belirlenmeyen nedenle sokak ortasında iki çocuğunun annesi olan Sultan P.'yi bıçaklayarak öldürdü. Vallahi yani bilmiyorum, hiç iyi bir yere gitmiyoruz. Sakin, sakin, sakin, sakin kurban olduğum. Bu nedir? AVM tuvaletinde bir kadının videosunu çeken Suriyeli tutuklandı. Bu video çekme durumu nedir ya? Hakikaten söyleyeyim, nedir abi bu? İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletine giren yabancı uyruklu değil işte, Suriyeli abi. İddiaya göre cep telefonuyla yan kabindeki kadının görüntüsünü çekmek isterken yakalandı. Şahıs çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İyi oldu. Böyle haberleri okuyorum, sonra diyorum ki Allah'ım bir an önce şu günün konusu durumu gelsin ya. Günün konusunu bilmeyen dostlarımıza söyleyelim, olur. Bu saat itibariyle yeni açmıştır radyoyu. Dün işledik, çok da fazla işledik ama hani hakikaten bir dünyada mesajımız vardı. Dedik ki şimdiye kadar duyduğunuz en enteresan abi lakaplardan bahsediyoruz. Abi bizim köyde şöyle biri vardı, bizim okulda böyle biri vardı, işte lakabı buydu. Hatta olabiliyorsa rica ettik, dedik ki sebebini de biliyorsanız niye öyle söylediğine dair böyle bir bilginiz de varsa yazarsanız seviniriz. Velhasıl yine aynı konuyu işlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün de. 0530-071-4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası, bir kez daha söyleyelim 0530-071-4355. Biz bu arada bakalım ne oluyor ne bitiyor. Buyurun. 100 kez hırsızlığa karışan çocuk. 100 kez hırsızlığa karışan çocuk. Abi şaka gibi değil mi ya? 2 günde 3 marketi soydu. Okulda matematikte vardı ya böyle, içler dışlar. 2 günde 3 marketi soyduysa 5 günde bilin bakalım kaç marketi soyar gibi, böyle matematik sorusu gibi olmuş bu. Bolu'da hakkında 100 kez hırsızlıktan işlem yapılan 15... Ya yavrum 15 yaşında diyor ya. Benim beynim gidiyor abi, hakikaten gidiyor ya. Abi bir şey söyleyeceğim ya, bu hırsızlık bir meslek oldu, bizim haberimiz mi yok abi? Ya, nedir durum, nedir abi? 15 yaşındaki bir çocuk şimdiye kadar da 100 tane kaydı varmış ya. Belli bu adam bu saatten sonra bu işi yapmaya kaldığı yerine devam edecek ya. Vallahi çok korkuyorum ya. Ciddi ciddi korkuyorum ya. Bursa'da hakkında 100 kez hırsızlıktan işlem yapılan 15 yaşındaki S.Ç. 2 günde 3 markette hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zaten 15 yaşında 100'den fazla yakalanmış. Bu dümbelek belli bu işi yapamıyor. Sürekli yakalanıyor abi ya. Aktaş Mahallesi'ndeki 3 markette 2 günde meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asay, buraları geçelim, soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada marketlerde hırsızlık olayına karışan kişinin 15 yaşındaki S.Ç. olduğu tespit edildi. Oğlum hangi ara hırsızlık ya hangi ara öğrendin ya? 15 yaşındasın be abi ya. Oğlum biz 15 yaşındayken vallahi çok mu saftık ya? Mahalleye gelen sinek ilacı arabasının arkasından koşuyorduk ya. 15 yaşında hırsızlık yapmış, 100'den fazla da kaydı var yani. Bilmiyorum abi. Sevgili dinleyenler, şimdi bir mola alalım canım kardeşim. Moladan sonra malumunuz günün konusuyla alakalı mesajlarınıza bakmak üzere yeniden buradayız.
1: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
2: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
3: Selam Arif, ben İnegöl'den Eray, Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde nereden denk geldik bu manyağı demiştim kendi kendime.
4: Arif Güven.
5: Arif abi, ya bir gün emekli olup gidersen?
4: Ya bir gün emekli olup gidersen?
6: Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da öperim. Şimdi burada olsan bunu da affederim.

0: Rock'a.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

baylar, kurban olduklarım. Radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi valla bu bölüme gelince rahatlıyorum abi. Hakikaten söylüyorum. Çünkü memlekette olup bitenlerden biraz böyle bir uzaklaşıyoruz. Kafayı dağıtıyoruz. Günün konusu şimdiye kadar duyduğunuz en ilginç lakap. Evet abi. Okuduğumuz böyle bir haber vardı. Bilmem kaç yaşında babasının gerçek olmadığını öğrendiği gibi böyle bir haber vardı. Bak diyor ki, bilmem kaç yaşında gerçek babasını bulan kişiyi tanıyorum. Çok zor diyorsun ama değil. Baba diye bildiği şahıs ölünce mirasçı oldu. Her şeyden bir güzel payını aldı. Başka alacak bir şey kalmayınca zengin adama bu benim gerçek babam diye mirasa konmaya çalışıyor. Maalesef üçkağıtçı. Bilmiyorum canım kardeşim, yani biz sadece haberi okuduk. Velhasıl... Bilmiyoruz. Seni ben yerim kurban olduğum. Ne kadar güzel bir fotoğraf yollamış ya. Köpek fotoğrafı var ve uyuyor şu anda. Bu uzaklığın adı Bulut. Ben ona Buji diyorum. Bakma sakin durduğuna. Bana dokunan ay kurban olurum ya. Çok güzelmiş ya. Evet abi, lakaplardan bahsediyoruz. Bizim köyde bir abi var. Lakabı 20. Askerdi. Acemi birliğinde numarasıymış diyor. Usta birliğine geçince 24 ama hep 20 20 diyorduk. Eyvallah. Ömer'im yollamış. Kurban olayım. Pilot bir abimiz var bizim. Damdan düştü. Kafayı kırdı. O gündür bugündür diyor. Adam uçuyor. Dolayısıyla da pilot diyoruz biz ona. Duyduğumuz enteresan lakaplar. Tekerlek Osman diye biri vardı. Ya Tekerlek Osman da çok kötüymüş ya. Babamın arkadaşıydı. Lakabının sebebini tam olarak bilmiyorum abi. Eyvallah, kurban olayım. Bizim iş yerinde var. Bodur Piliç diyoruz kendisine. 1.50 boyunda. Ay kurban olurum ya. 1.50 boyu kısa diye Bodur Piliç diyorlarmış. Bakalım. Bu ne, dur bakayım. Köy yerlerinde çok lakaplar vardır abi. Mesela dedeme Yörük Hasan derlerdi. Hasan Gökmen desen bir düşünür millet diyor. Ama Yörük Hasan deyince o civarda ne kadar köy kasaba varsa bilirlerdi. Evet, köylerde genelde lakap olayı çok daha fazla yaygındır zaten. Doğru mu? Doğru. Bir tanıdığımın kullandığı traktörün plakası 305 ile bittiğinden adama direkt 305 diyorlarmış ya. Adı öyle kalmış. Bunun yanında... Eyvallah. Yine bu söyleyelim, argo olanları tabii ki de okuyamıyoruz yavrum. Bizim iş yerinde çok zayıf bir adam var abi. Dolayısıyla biz ona çeyrek diyoruz. Çeyrek ne ya? Evet bak, hani ilk duyduğumda, ki Allah rahmet eylesin, öldü kendisi. Tek teker Arif'ten bahsediyoruz. Diyor ki ilk duyduğumda çok tuhaf gelmişti fakat kendisi motor dünyasında bir efsaneydi. Evet, maalesef hayatını kaybetti ki... Ben radyo programı yapmıştım onunla birlikte. Tek teker Arif'le konuğum olmuştu, öyle söyleyelim. Hatta ne kadar güzel ki, yani motoruna binme şerefine de erişmiştim yani. Nurlar içinde uyusun, çok güzel insandı. Kız Ali bana çok tuhaf geldi. Duydukça gülerdim. Bir dayıma sordum, o adama niye kız Ali diyorsunuz diye. Dayım da güldü. Hangi adam diye cevap verince anladım zaten diyor. Kız Ali diyorlarmış, demiş ki adama niye kız Ali diyorsun? Demiş, hangi adam oğlum yani? Dinozor Hasan diye bir şey duymuştum abi. Duyduğumda çok ilginç gelmişti. Dinozor Hasan. İlginç. Salak Ahmet vardı bizim burada. Hacı Bozan varmış bak. Zamanında Karpuz Mustafa diye bir şey duymuştum. Bana garip gelmişti Karpuz Mustafa. O ne ya? Duyduğumuz enteresan lakaplar. Günün konusu. Dur bakayım. Ya tövbe yarabbi ya. Yani bunları yayında okuyabiliyoruz ama hakikaten keyifli de argo olduğu için okuyamıyorum. Sevgili dinleyenler, yani yollamayınız o tarz şeyleri. Okuyamayacağız çünkü. Pisliğe basmazlar diyelim, öyle diyorlarmış. Ahıla giden yola granit taş döşemişti. Dolayısıyla köyde lakabı öyle kaldı. Hani yaylana atılır ok atılır, işte oka basmazlar diyorlarmış yani. 8 kilonun İsmet vardı. 8 kilonun İsmet mi?
halde bozulmuş, halde dediği işte bildiğiniz bu halden bahsediyor sebze hali. Bozulmuş tartıya çıkıp sadece 8 kilo çıktığını görünce adamın lakabı yıllarca 8 kiloluğun İsmet kalmış. Bizim burada Besmele Ahmet var abi. Besmele Ahmet ne ya? Pikachu Türkan var. Pikachu Türkan. Pikocuydu kendisi. Pikachu koyduk abi diyor. Türkan adı. Eyvallah. Turşu Ahmet duymuştum. Bir de kabuk duymuştum. Duyunca ikisi de bana komik gelmişti. Eyvallah kurban olayım.

0: Ne bakma, tersten okursan ne demek istediğimi anlarsın abi. Bak bu da argo mesela ama güzel pazarlamış. Diyor ki Çip Ahmet vardı. Çip dediğime bakma. Çipi tersten oku abi diyor. Bizim köyde vardı. Niye öyle diyorlardı bilmiyorum ama kadına cırcır Emine diyorlardı. Ya şimdi cırcırın sebebi de bellidir yani. Abi, bak ayaklı radyo Mehmet var bizim orada. Ayaklı radyo Mehmet. Dimbil var bizim burada. Küçükken çok düşündüm. Anlamını bulamadım. Hala da bulamadım. Adama dimbillerin Mustafa diyorlardı. Dimbillerin Mustafa. Sevgili dinleyenler, günün konusu bariz bellidir. Hepinize çok çok teşekkürler.
1: Merhaba Arif. Ben Almanya'dan Mustafa. Seni hadi.
0: Dimbillerin Mustafa. Sevgili dinleyenler,

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltelim. Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, günün konusu şimdiye kadar duyduğunuz en enteresan lakaplar. Canım kardeşim yollamış, diyor ki bak, Yiğit namıyla lakabıyla tanınır, Börek Serkan. Evet ya, benim arkadaşım Börek Serkan. Günün konusu, malumunuz dünün konusu, duyduğumuz en enteresan lakaplardan bahsediyoruz. Buyurun bakalım. Bizim köyde kavanoz diye bir amca vardı. Ya kavanoz nedir ya? Rahmetli karısına hep kavanozun karısı diyorlardı. Teyzenin adını bilemedim. Kızına halini hatırını soracaktım. Adını bilemedim. Kavanozun ne? Kavanozun karışık, nasıl, iyi mi diye.

kaynattığını sordum. Eyvallah, ya kavanoz nedir ya? Niye kavanoz acaba? Lakap değil, gerçek isim. Bu gerçekten mi ya? Vay, bir okuyacağım ama yani offsite'a düşmek de istemiyorum yani. Bunu geçelim abi. Egzoz Mehmet abi. Egzoz Mehmet'i tanıyorum ya. Egzoz Mehmet var, Bup Mehmet var. Evet abi. Egzoz Mehmet var abi. Adam yolda giderken takip mesafesi bilmezmiş. Öndeki aracının egzozuna fazla yakın gidiyormuş. Sanki diyor tam... Eyvallah, kurban oldum ya. Bizim köyde birisi vardı. Lakabı 50'li annesi. 50 yaşında doğurmuş onun için demişler. 50'li annesi. İlginç lakaplar günün konusu. Artık yollamayınız sevgili dinleyenler. Baya bir var. Şarbon Mustafa diyorlardı. Niye şarbon diyorlar bilmiyorum abi. Conta Mustafa mı varmış bak size. Conta Mustafa vardı bizim iş yerinde. Ya eyvallah, bunu geçelim yani. Sebebini de yazmış da. Santim. Köydeki yaşlı bir adama böyle sesleniyor herkes. Sebebini öğrendiğimde çok şok olmuştum. Yıllar önce bu adam... Anladım ya, yani sünnet olurken böyle bir durum olmuş da santim diyorlarmış ya. Derin Mehmet vardı bizim iş yerinde. Niye öyle söylüyorlar da bilmiyorum abi. Eyvallah, kurban olduğum. Eşekçi Hikmet diye bir şey olur mu ya? Eşekçi Hikmet. Adam 14 yaşında eşekle... Eyvallah, basılmış yani öyle şey. Tövbe yarabbim. Bir de hikayeyi allandıra ballandıra anlatmışsın, yemin ediyorum hiç üşenmemişsin de yani. Abi, benim doğduğum ve belli bir yaşa kadar büyüdüğüm kasabada lakap konusunda çok acımasızdı. Hala da öyle. Ben çocukken bizim köyde bir düğün oldu ve gelin bizim köyde değil. Hemen yan köydendi. Gelen gelin o kadar zayıftı ki bütün köylü o gelinin... Tövbe yarabbim ya. Bunu geçelim ya. Çapraz Ayşe var. Annemin köyündeki komşuları gözleri şaşı diye... Allah, tövbe estağfurullah. Yazık, kadıncağızın gözleri şaşıymış, çapraz Ayşe koymuşlar ya. Tövbe yarabbim. Ya çok güzeller de abi, argo oldukları için okuyamıyorum ya. Hortum İsmet vardı bizim iş yerinde. Rahmetli zamanında çok içermiş, o yüzden hortum kalmış adı. Allah rahmet eylesin. Balabanların jilet niyazi diye bir şey duymuştum. Balabanların jilet niyazi. Sebebini bilmiyorum abi. Eyvallah, gurman oldu. Abi bizim köyde, ya tövbe estağfurullah da, sakatmış biraz. Böyle babacığında bir sıkıntı varmış. Velhasıl cantı kırık diyorlarmış. Abi ne acımasızca bir şey değil mi ya? Sol Şerit Mustafa var. Hayır diyor, sürat meraklısı bir adam olduğu için değil bu lakap. Memlekette şehrin delisi vardı bir tane. Oturur elinde birayla kendi kendine konuşur demlenirdi. Yürürken de sürekli soldan yürüyordu. O yüzden. Televizyonda duymuştum. Otomobil Osman vardı. Zamanında Gizem Özdil'in sevgilisiydi. Show TV'de paparazziler bu lakabı takmıştı. Enteresan gelmişti. Otomobil Osman. İlginç.

0: Bizim köyde de kara buzağı diyorlardı birisine. Adını söyledin mi? Kimse tanımıyordu abi. Küçükken bir kadın öyle sevmiş, adı öyle kalmış. Neymiş? Kara buzağı. Allah Allah. Sevgili dinleyenler, vallahi artık yollamayınız, dediğimiz gibi bir dünya var yani. Şimdi minicik bir mola verelim. Moladan sonra kaldığımız yerden. Baba devam mı? Devam. Peki o zaman.
1: Arif abi, Aydın Nazirli Pirli Bey'den dinleniyorsun. Her yerde seviyorsun. 10 numara adamsın.
2: Günaydın Arif abi. Soner ben, Antakya'dan. Seni biraz...

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar,
2: radyonuzu birazcık daha fazla yükselt.
1: Biraz daha yükselt.
2: Buradayız. Ay, mesajlar. Abi bizim köyde satılmış lakabında birisi vardı. Civar köylerde bile kime sorsan gösterirlerdi adamı. Evet, genelde köylerde lakap olayı dediğimiz gibi çok fazlaydı. Arif Güven, senin lakabın var mı? Valla bereket tanrısı diyorlar. Niye bilmiyorum. Yok be oğlum, lakabım falan yok, hakikaten şey diyorum. Çok zayıf biri vardı bizim iş yerinde. Kendisine zargana diyorduk. Evet, genelde zayıflara öyle deniliyor yani. Memleketimin aile lakapları berbattı abi. Tırnaksızlar, yarım kafalar ne ya? Yarım kafalar. Mahallede babamların çok kısa boylu bir arkadaşı vardı. Onun lakabı da Minimum Nihat'mış. Boy kısa diye Minimum Nihat. Güzelmiş ya. Vay be. Altı karış Musa vardı. Boyu kısa olduğu için söylenirdi kendisine. Boyunun kısa olmasıyla alay geçenlere bir karış da... Eyvallah, teşekkürler. Yani güzel espriymiş adam. Altı karış Musa. Sebep? Boy kısa abi. Ben oğlum şeye çok takılıyorum ya. Boy muhabbetinde Büyük İskender diye biri var, biliyorsunuz değil mi? Biri vardı tarihte. Yavrum, adamın boyu 1.40'mış lan. Büyük İskender demişler. Fena dalga geçmişler adamla yani. Gattar Kerim vardı. Hiçbir şey acımıyordu abi. Dolayısıyla biz de gattar koyduk. Eyvallah. Bizim köyde bu konuda baya bir yaratıcı. En çok da hoşuma giden yavrum İsmet diye biri varmış da beyinsiz İsmet diyorlarmış. Beyinsiz İsmet. Yangın Ahmet var. Dayımın anlattığına göre yıllar önce çok içtiği bir gecenin ardında babasının evini yaktığı için adı Yangın Ahmet kalmış. Deli Horoz. Annemlerin köyünde asi, yaşlı bir kadının lakabıydı abi. Herkes ona Deli Horoz diyordu. Vallahi bir dünya mesaj var canım kardeşim de. Karabağlar sanayi sitesinde... Geçelim bunu. Tamam. Allah'tan böyle bir frene basıyorum, yoksa ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Yollamayınız argo olanları, kurban olduğum. Hepsinin isminin Ahmet olmasıyla beraber Dozer Ahmet vardı. Çok kilolu olduğu için ona o lakap verilmiş. Folloş Ahmet vardı. Folloş ne ya? Yağ parayarak yürüyordu ve patavatsız olduğu için böyle söylüyorduk. Şeytan Ahmet vardı. Tipi biraz bozuk olduğu için ondan Şeytan Ahmet dedik. Çaresiz Ahmet vardı. Onun sebebini bilmiyorum. Bunların hepsi bizim fabrikada.

Bunu anlamadın mı yavrum? Büyük dedeleri ekmek fırınında... Evet tamam anladım. Teşekkürler. Babamın Manisa'daki çocukluk arkadaş grubu efsanedir. 1960'larda tekabül eder. Ne de ha anladım şimdi. Pamuk Prenses varmış, Karanfil Ali varmış ve Yusuf'unkini okumayalım abi. Küçükken mahallede bana karabiber derlerdi. Sebebini sormayın asla söyleyemem. Karabiber. Sebebi ne? Hani şimdi sormayın deyince de insan soruyor hakikaten. Yani. Tövbe estağfurullah ya. Ayağında tırnak batması olduğu için ofise terlikle gelmiştim. Sağ olsun bir yönetici arkadaşım bana bu ismi takmıştı. Hazreti Terlik demiş ya.

0: Haydar. Topik Haydar de ya. Topik markalı saç dolgundurucu. Ha, bu bir markaymış. Diyor ki bak, o markalı saç dolgunlaştırıcı tozu kafasına dökerek kahveye gelmek suretiyle hayatının hatasını yapmıştı. O gündür bugündür adı Topik Haydar kaldı. Ha, bu saçları siyah olsun diye döküyorlar. O arkadaş mı bu arkadaş? Herhalde o. Şöyle bir şey yapalım canım kardeşim. Tövbe yapayım be. Asfalt Rıza varmış abi. Lakabı bu. Bak şimdi niye Asfalt Rıza diyormuş? Çünkü abi içip içip sarhoşa düşüp sürekli işte yerlere düşüyormuş abi. Sarhoş olup yere düşüp yerde yatıp kalıyordu. Biz de ona Asfalt Rıza koyduk. Eyvallah. Minicik bir mola. Moladan sonra kurban olduğum Arif Güven Showtime. Hala radyonda.
1: Arif abi, kardeşimle seni dinlemekteyiz abim, her daim.
2: Abi buradan eski sevgilime seslenemiyorum. Vallahi bak, hanım eve almaz ha. Başımıza iş açma sakın.

0: Yalova'dan selamlar, ben Murat.
1: Selam Arif, Manavgat'tan takipteyiz.
2: Evet Arif, şimdi ben diyorum ki bu uzaylılar ya benim hanımı bir alsa.
3: Kafa aynı kafa, İstanbul'dan Halit, Halit Tamer.
4: Arif Güven Showtime.
5: Kırık Arif, seni dinlemeyenin küpü kırılsın Arif.
6: Selam Arif Güven, tam yapı tır şoförleri olarak seni dinlemekteyiz.
7: Baba selamun aleyküm.
8: Baba selamun aleyküm.
7: Kaynarca'dan seni dinliyoruz ama. Ben de taksiciyim. Sen böyle konuştukça ben gülüyorum mal mal. Taksiye binen yolcular da beni deli zannediyor. Durağa şikayet ediyorlar bize abi.

0: Arif Güven Showtime. Son parti, şöyle bir mesajlara bakacağız ve artık konuyu da kapatacağız. Ömer'im yollamış, kurban olduğum, diyor ki bak abi merhabalar, benim babamın lakabı Biryantin Sedat'tı. Biryantin sürmeden dışarıya çıkmazdı. Kurban olurum ya. Biryantin Sedat güzelmiş. Bakalım bakalım bakalım. Kalleş Ahmet diye bir tanıdığımız vardı. Bundan hiç rahatsız olmuyordu. Almanya'da yaşarken kaçak gelen Türk işçileri para karşılığında Alman polisine ihbar etmiş. O yüzden de adı Kalleş Ahmet kalmış. Güzelmiş. Lisede bir arkadaşa biz sipsi diyorduk. Nargile nedir bilmediğimiz için anlam verememiştim, diyor. Sonra çocuğun gerçekten de o boyla sipsiye benzediğini fark ettim. Bu ne ya, böyle lakap mı olur? Kavaklar altında yatar oğulları. Kavaklar altında yatar oğulları. Zaten söyleyeceği kadar kavak altında uyuyordur o yani. Kepçullah vardı. Çünkü kulakları kepçeydi. Adı da Abdullah'tı. Biz de ona Kepçullah dedik. Allah Allah. Müthiş. Adamın lakabı isminin önüne öyle geçmişti. Neymiş hikayesi, neymiş? Dur bakayım. Oğluna da Müthiş'in oğlu diyorlardı. Oğlu eğlenirken düğüne Müthiş Giller düğünü demiştik abi. Ne müthiş, niye yani? Şapşap İsmail vardı. Şapşap ne ya? Vallahi teşekkürler dostlar. Bakalım bakalım bakalım. Çokomastik Ayhan. Niye böyle söylüyorlar bilmiyorum. Duyduğumda çok enteresan gelmişti. Çokomastik Ayhan. Şarapçı Zeynel vardı abi. Sebebini anlatmaya gerek yok, diyor. Bütün gün elinde şarap şişesiyle köyde dolaşıyordu. Toparlıyoruz artık. Dediğimiz gibi bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten çok çok teşekkürler. Bakayım bizim köyde... Geçelim bunu yavrum. Bizim iş yerinde, sanayide lakabı mezarcı. Çok cimri. Karakuzulu Emine. Köyün ismi öyleydi. Evet, var burada karakuzu. Balıkçı bir abimiz vardı. Kalamar Hasan koyduk adını. Kalamar Hasan. Tövbe yarabbi ya. Protest kullanan arkadaşa lakap takmıştık abi. Protestan Mahmut diyorduk. Eyvallah kardeşim benim. Diri diri dit. Kuyruklu Mahmut var bizim burada. Niye öyle söylüyorlar bilmiyorum. Eyvallah. Saniye abla var bizim mahallede. Boyu kısa diye santim saniye diyorlar. Santim saniye ne ya? Bak bizim köyde gözleri çekik bir abi vardı. Ve abiye herkes kung fu diyormuş ya. Kung fu. Tövbe yapayım. Ya çok keyifli gerçekten de. Argo olduğu için okuyamıyorum sevgili dinleyenler. Tamam güzelmiş işte, sebepleri de güzelmiş ama... Disko Sedat. Bizim akrabamız olur abi. Disko Sedat ne ya? Sebep ne yani? Somaki diyorlardı. Sonradan araştırdım. Sert mermerden yapılan bir anlamı varmış. Somaki. İlk defa duyuyorum. Yaşlı ve kilolu bir teyze vardı bizim köyde. Turşu bidonu diyorduk biz ona. Turşu bidonu ne ya? Evet, bu kadar yeterli olmuş olsun kurban olduklarım, çünkü malumunuz bayağı bir okuduk. Gözden kaçanlar da varsa artık hakikaten yapacak bir şey yok, çünkü abi yazıyorum geldik. Evet, birazdan malum yazıyor haberleri, sonrasında bak Belçika'dan canım kardeşim Nevzat'ım Kendisi arkeolog şu anda kazı çalışmasında. Buna rağmen helal olsun haberini unuttum ben diyerek helal olsun haberi yollamış valla. Ne yapıyoruz öyle mi? Sevgili dinleyenler ayrılmayın. Sebep hala radyonuzdayız.
1: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
2: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
3: Arif Güven Showtime.
4: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim.
5: İyi ki varsın.
6: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
7: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
8: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
3: Arif Güven Showtime.
9: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
10: Ercan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
11: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazalarında.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yapalım. Memleketi ne oluyor de bitiyor. Bakalım. Millet bahçesi olacaktı. Otopark oldu. Ordu'da yeni stadyum. Geçelim bunu ya. Hakikaten şu şeyle daral geliyor yani. Buyurun. Bu sağlık çalışanlarına karşı gerçekten söylüyorum ya. Arkadaşım, sevgili dostum, nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Yani dediğimiz gibi bu Konya'daki durumu tabii ki de konuşamıyoruz. Onunla ilgili böyle bir yayın yasağımızın olduğunu söylemiştim. Şimdi başka böyle bir yine bir saldırı haberi var da. Hastanede sağlık çalışanına saldırı. İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı diye bir haber durumu var. Çok üzülerek okuyoruz bu haberleri. Gerçekten söylüyorum yani. Bakınız yani, hani beni Türk hekimlerine emanet edin demiş zamanında Atatürk'ümüz. Bakıyorsun abi, yani sürekli sağlık çalışanlarına bir saldırı durumu var. Vallahi bu gidişte sanki böyle memlekette hekim kalmayacak gibi geliyor. Yazık, günah, hakikaten söylüyorum. Sen git o kadar abi, hani zorluklarla tıpı bitir, asistanlık bitir, uzmanlık sınavına gir, doktor ol, verdiğin emeğin karşılığını tam anlamıyla almayarak çalış, üstüne gel. Bir de şiddet gör. Yani ciddi ciddi enteresan bir durum var burada ya. Anlamıyorum. Hastanede sağlık çalışanına saldırı. İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi diye gidiyor haber böyle. Bak, doktorlar da konuşmuş. Demiş ki can güvenliğimiz yok. Sakin, kurban olduğum sakin. Bu nedir? Polis yanlış evin kapısını kırıp aileyi kabusa döndürdü. Nedir hikaye? Diyarbakır'da şehit edilen bir polisin katil zanlısı aranırken yanlış girdikleri evin kapısını kırıp karı kocanın üzerine köpek ile saldıran ve yaralanmasına sebep olan polislerin, yani hiç, ya tövbe, hiç iyi haber.

0: Buyurun bu abimizin hikayesine bakalım. Ne yaptıysa başaramadı, bir türlü ehliyet alamadı. Kurban oldum artık, zorlama ya. 10 yılda 18 defa yazılı sınava girdi. 15 bin lira harcadı. Ehliyeti olmadığı için kullanmak için aldığı otomobil ancak diyor içine girip öyle oturuyormuş yani. Günyüzü ilçesinde yaşayan Hidayet Karagüç. Hastam olduğu için en büyük hayalim diyor ki ehliyet almak. Hastasım varmış. Eskişehir'de 18 defa ehliyet almak için girdiği yazılı sınavda başarılı olamayan 47 yaşındaki Hidayet Karagüç 15 bin TL para harcadığını, bunun yanı sıra da kendisine araba da almış ama yani diyor ki kazanamıyorum, araba da burada duruyor. 10 yıldır ehliyet sınavına giriyorum, bir türlü ehliyet alamadım. Abi artık girme ya. Ya 10 yılda abi, 10 yılda nasıl alamazsın ya? Neyse geçelim. Çatıya çıkıp Hülya diye bağırdı. Şu Hülya diye bağırma, ya bağırma muhabbetine hep aklım şeye gidiyor benim. Tülay, Tülay biliyorsunuz değil mi? Antalya'da demirci ustası 47 yaşındaki M.Y. barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisinin oturduğu apartmanın karşısındaki 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. M.Y. polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilmiş. Ya şu kadınların kalbini kırmayın, ben hep söylüyorum. Bak bir gülle kalbini aldığınız kadının kalbini kırarsanız yavrum eve çelenk yollasan... Dolayısıyla şu kadınlarımızın bir kıymetini bilelim. Kalbini kırdıktan sonra apartmanın tepesine de çıksan, Hülya diye bağırsan da yok abi, yok. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakayım. Evet, bu kadar işle alakalı. Yani çelenk yollasa, bu gerçekten söylüyorum, bankadan kredi çekmeye benzer. Yani... Çünkü bir kadının canını yakmak bankadan kredi çekmeye neye benzer? Şu sebepten dolayı benzer. Yıllarca ödersin abi. Açık ve net. Ne yapıyoruz peki? Bir şarkı sonrasında artık bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık. Polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
1: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
6: Benim ne gördün Ali Bahattin? Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
4: Arif Güven Showtime.

0: Akgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
2: biraz daha yükseltmenize artık gerek yok çünkü program bitiyor, kurban oldu. Malum bugün de programımızın sonuna geldik. Öncelikle mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Anca fırsat oldu. İşlerden güçlerden son dakikada yetiştim. Selamlar Aygül Hanım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kral dağılma zamanı geldi. Ay kurban olurum ya. Evet. Programın başındayken gelen mesajlar gibi tıpkı finalde de mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Amaç belli. Yüzünüzde bir parça da olsa elbette tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz. Becerebildiysek o ne ala ama olduysa bir hatamız tabii ki de affola. Nevzat'ım kurban olduğum helal olsun haberi yollamış. Bakalım neymiş haberimiz. Diyarbakır'da canım kardeşim halıcıdan örnek hareket temizlik için gönderilen halının içerisinde bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etmiş. Halıya nasıl para saklanır ya? Rulo halinde araya mı koymuş? Diyarbakır'da bir halıcı temizlik için gönderilen halının içinde 112 bin lira değerinde 6600 dolar buldu. Parayı aileye teslim eden halıcı büyük takdir toplarken ev almak için para biriktiren ailede bu duyarlı davranış karşısında teşekkürünü sundu. Yavrum nasıl unutulur? Ben hakikaten anlam veremiyorum ya. Benim bak şu anda evde yavrum 112 bin lira olsa vallahi aklım evde olur, evde kalır. Burada program yapamam, konuşamam yani. Tabii canım. Ama helal olsun, ne güzel. Bak sahibine teslim etmiş yani. 12 yıldır halı yıkamacılığı yapan 60 yaşındaki Osman Ayana haram yememek için yıllardır çabaladığını ifade etmiş. Mutlu olduğunu aktaran Ayana, cumartesi günleri halıları toparladım. Pazar günü boşalttım. Bir baktım diyor, halı içerisinde 66 adet 100 banknot dolar buldum. Vay be. Bu nedir? Bu da güzel. Bak bayram öncesi insanlık ölmedi dedirtti. Hep birlikte Kocaeli'ne gidiyoruz. Çünkü canım kardeşim Kocaeli'nde satışı tamamlanmış 10 kurbanlık hayvanları yangında telef olan aileye köy halkının yardımıyla yeni hayvanlar tahsis edilmiş. Ne güzel ya. İmece işte. Zararı karşılandı. Kurban bayramı öncesi ortaya çıkan bu dayanışma örneği tabii ki de insanlık ölmedi dedirtti. Pazar akşamı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan İcadiye Mahallesi'ndeki bir ahırda hikaye meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre Fevzi Özbek'e ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkıyor. Çıkan yangın neticesinde içeride bulunan 10 büyükbaş hayvan maalesef mahsur kalıyor. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi, jandarma ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahale neticesinde yangın söndürülüyor. Fakat 10 büyükbaş hayvanın 7'si yangında telef olurken 3 tanesi ağırdan yaralı çıkartılıyor. Yaralı çıkan 3 hayvan da kesiliyor. Öte yandan Kurban Bayramı öncesi 10 hayvanın da satışının yapıldığı öğreniliyor. Yaşanılan hadisenin ardından köy halkı kenetlenerek mağduriyet yaşayan bu aileye yardımcı oluyor. Telef olan hayvanların yerisine yenilerini alıyorlar. Özbek ailesi durumu satış yapmış olduğu hisse sahiplerine de bildiriyor. Hisse sahiplerinin de durumu anlayışla karşılaması üzerine aile rahat bir nefes alıyor. Ne güzelmiş ya valla. Maddi kaybımız büyüktü. Bayağı büyüktü. Çoğu masrafımız ne kadar güzel ki karşılanmış oldu diye ailenin de böyle bir teşekkürü var. Ne güzel ya. Hep böyle haberler okusak keşke. Canım kardeşim kurban olduğum hiç uzatmayalım ne diyoruz? Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız biz geliyoruz burada bir şeyler yapıyoruz. Memnun kalan dostları da her zaman tabii ki de seve seve keyifle bekliyoruz. Yeniden buluşuncaya kadar şimdilik hadi hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum. Long side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.
1: Ladies and gentlemen,

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Toyota. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

yüzlerce sürpriz hediye Chatman mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Chatman Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: silerim.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Delikli Taş Mahallesi.

0: Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zeynep Bastık'la yaptık. Misafir isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardındansa Berkay karşılıyor bu kez bizi. İki Ece isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da. Hepiniz hoş geldiniz.

Derya Uluğ radyonuzdaydı. Geçtiğimiz dönemde müzikseverlerle paylaştığı hit şarkılarından biri Hani ile günümüzü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Can Ozan'la devam ediyoruz şimdi. Acıtır gibi severek radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
5: Saygı Mağazaları.
6: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi

0: sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün Otolastik, 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320-2076-0543-696-26-26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Tarzıyla daima fark yaratan isimlerden biri Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla da yine bugünü renklendiren seslerden biri olmayı başardı. Hemen ardındansa Gülizay ile burada Bahsetmem Lazım isimli şarkısını seslendiriyor şimdi.
1: Sen...

Bir anda Ünsal'dan dinledik Halim isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan seslerden biriydi sanatçı. Onun hemen sonrasında ise Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Aşk Lazım, radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan biriydi Edis'ten dinlediğimiz bu özel melodi. Duman isimli şarkısıyla konuğumuz oldu radyonuzda sanatçı. Onu uğurlarken ise Gülşen'e merhaba diyoruz şimdi. Yine günün ritmini daha da yukarı taşıyan şarkılardan bir tanesi Bangır Bangır'la radyonuzda sizlerle o da.

Süperstar Ajda Pekkan ve Manifest grubunun birlikteliğinden dinledik. Düetleri hileliyle günümüzü keyifli hale getirdiler. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir bu şarkı. Sonrasında Bengü ile devam ediyoruz müziğe. Sığamıyorum isimli şarkısını seslendiriyor o da sizler için.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 5555. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
5: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

İkilem ve Tuğba Yurt birlikteliğinden kulaklarınıza ulaştı bu çok sevilen hit şarkı İçiyorum Ederimize isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Keyif aldığınızı umuyorum bu özel melodiden. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ise ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz ve şimdi ise Kenan Doğulu karşılıyor bizi. Biraz hareketlenme zamanı Kız Sana Hayran isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerle.

Sefo kulaklarınıza ulaşan isimdi. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla günümüzü keyifli hale getirdi. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyorum ve şimdi ise İrem Derici burada bu defa başka isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Pop müziğin unutulmaz seslerinden biri Harun Kolçak kulaklarınızdaydı. Bu çalışmasıyla birlikte de onu bir kez daha anmış olduk. Ölürüm Elinde isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında Zinet Salih burada Efkarım Var isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

Dan dinledik Katsana Bana isimli şarkısıyla beraber radyonuzda sizlerleydi. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza ise minik serçe Sezen Aksu ile devam edelim şimdi. Aşk dansı radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Kulaklarınızdaydı On ismini verdiği albümü içerisinde yer alan hit şarkılarından bir tanesi Çay Simit'le dinledik sanatçıyı. Hemen sonrasında bir düetle devam edeceğiz. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli karşılıyor bu kez bizi. Duramıyorum isimli şarkılarını dinliyoruz onlardan da.

Dinledik. Yepyeni hit şarkısı Fedai ile radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Simge'den Aşkın Olayım isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. İnsan...

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Evde bir boyner havası. Şimdi boynerden yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen boynere gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57

0: 47.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570-06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazalarında.

0: 0-376-84-66. İşte çetmen, işte
1: hayat. Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. İyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güzel bir perşembe gününü paylaşmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Adım adım bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram için, tatil için hazırlıklar devam ederken biz de bu perşembe gününde günün 2 saatini birlikte paylaşıyoruz. Peki, ben Rania, mikrofonun başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel perşembenin 2 saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Bayram yaklaşıyor, bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram tatilinin, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte herkes tatil programı yaptı ama ümit ediyorum sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz tatil programları yapmışsınızdır. Çünkü daha deniz suyu sıcaklıkları tam olarak ısınmadı. Tam olarak tatil yapabileceğimiz zamanda değiliz. Bayram boyunca da ülke genelinde yağış geçişleri bekleniyor zaten. Bence en güzeli bu 9 günlük tatili hem akraba ziyaretleriyle hem de dinlenerek hem de bir arada vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. Hala program yapmadıysanız benden size küçük bir tavsiye. Bayram tatili yaklaşırken sevdiklerinizle bir arada olmayı, nerede o eski bayramlar diye söylenen büyüklerinizi ziyaret edip eski bayramları yad etmeyi unutmayın. Güzel bir bayram geçirmenizi ümit ediyorum. Tabii ki yola çıkacaklar, trafik kurallarına uysunlar. Tabii ki şehir değiştirecek olanlar yanlarına gidecekleri şehre göre kıyafet almayı da ihmal etmesinler diye hatırlatmış olalım. Anneler her zaman olabilecek şeyleri düşünüp her hatırlatmayı yapma gereğini duyarlar biliyorsunuz. Bayram gelmeden de biz de bu küçük hatırlatmaları yapalım anneler yerine diyelim. Bayram hazırlıklarına devam ederken en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir

0: 176 84 66.
1: İşte çetmen, işte hayat.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası artık sosyal medya. Her geçen gün daha fazla kullanıyoruz. Azaltalım, biraz daha uzaklaşalım derken... Şahsen ben ekran süreme bakıyorum, geçen aylara nazaran biraz daha yükselmiş. Oysa ki biraz daha azaltmak lazım. Biraz daha el işlerine yönelebilirsiniz. Bu sene mesela şu takke şeklindeki örgü bereler ya da bandanalar, örgü bandanalar çok moda. Bir günde birkaç saatte hatta bitirebiliyorsunuz. El işi yapmanın el göz koordinasyonunu arttırdığını, odaklanmayı kuvvetlendirdiğini biliyorsunuz. Bırakın telefonu bir kenara, alın elinize tığ, ip, şiş, ne varsa örebileceğiniz, bayram gelmeden sevdikleriniz bayramda hediye edebileceğiniz o güzel berelerden, şapkalardan, bandanalardan örebilirsiniz, örmeye başlayabilirsiniz. Sosyal medyayı bir kenara bırakmak lazım. Peki, sosyal medya dedik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ama zihnimizi doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını söylüyor. Bilgi işleme kapasitemizi değiştiriyor. Bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratıyor. İşte bu yüzden diyorum size. Alın tığ, şiş, ne varsa evde. Bayram gelmeden sevdiklerinize küçük hediyeler hazırlayın. Hem de sosyal medyadan uzaklaşmış olursunuz.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Yalnız kalmak mı, yalnız olmak mı, sevdiklerinizle bir arada olmak mı? Yani hepsinin yeri farklı bence. Ben yalnız vakit geçirmeyi de seviyorum. Bazı zamanlarda yalnız kalmak da güzel geliyor, iyi geliyor insana. Ama bazen yalnızlık da hiç çekilmiyor. Bu dengeyi kurmanız lazım. İşte bu dengeyi kurarken özellikle sevdiklerinizle vakit geçirdiğiniz, sosyalleştiğiniz anların dışında psikolojik sağlığınız için günlük rutininize yalnız zamanlar da eklemeyi ihmal etmeyin diyorlar. Her ne kadar evet yalnızlık bağışıklığı düşürüyor, evet yalnızlık ruh halini olumsuz etkiliyor ama seçilmiş yalnızlığın yalnız başına geçiren zamanında önemli olduğunu söylüyorlar. Bu da küçük bir dipnot olarak aklınızda olsun. Yalnız geçirdiğiniz zamanlarda da en sevdiğiniz şarkılar hayatın ritminde radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
9: Evinize en uygun tüller.
10: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
9: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
11: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: zamanlarda Z kuşağı arasında hızlı yayılan ve sosyal medyada da viral olan yatakta çürüme akımı büyük tartışma yarattı. Bed rotting, bütün gün yataktan çıkmamanın masum bir dinlenme mi yoksa bir psikolojik sorun habercisi mi olduğunu tartışıyorlar. Uzmanlar ikiye bölündüler. Bu Z kuşağının yeni trendi yatakta çürümenin, yatakta fazla vakit geçirmenin onlara iyi geldiğini söylese de uzmanlar aynı görüşte değiller. Çünkü hem hareket etmiyorlar hem bütün gün yataktan çıkmayarak saatlerce telefon, bilgisayar ekranına bakıyorlar. Yemeklerini de yatakta yiyorlar, hareket etmiyorlar. Dolayısıyla bu durum gerçekten onları olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada da bu akım çığ gibi büyüse de siz yine de her akıma kulak asmayın. Hatta sosyal medyadaki akımların pek çoğunun size iyi gelmediğini hatırlatmış olayım. Hareket edin, dans edin, yatağınızı mümkünse sadece geceleri uyumak için kullanın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.
2: Bilemezsin aklımdan geçenleri. Bilemezsin

0: Aromaterapinin, güzel kokuların bugüne kadar ruh halimizi iyileştirdiğinden hep bahsettik. Sadece ruh halimizi iyileştirmiyor, iyi bir uyku da vaat ediyor bize bazı kokular. Stresli zamanlardan uzaklaşmak istediğinizde, biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzda kokusuyla sakinleştirebilecek, ruh halinize iyi gelecek kokulardan bahsetmek istiyorum. Lavanta listenin başında. Özellikle rahatlatıcı, ruh halinize iyi gelen kokular arasında ilk sırada lavantanın yer aldığını biliyorsunuz. Çünkü eskiden beri o lavanta kesecikleri hep çekmecelerimizde vardı. Belki de hep iyi geliyordu bize. Bergamot çiçeğinin, papatyanın, özellikle gece yatmadan önce çayını içtiğinizde de papatya kokusunun da iyi geldiğini söylüyorlar. Yasemin çiçeklerinin o muhteşem kokusu kesinlikle sakinleştiriyor. Menşei ülkesi Hindistan olan mira ağacının reçinesinden elde edilen mür kokusunun da sakinleştirici etkisi olduğunu söylüyorlar. Daha önce hiç denk gelmedim. Denk gelirsen bir koklayalım bakalım nasılmış acaba. Ada çayının, hatta son zamanlarda ada çayı tütsüsü çok fazla konuşuluyor. Ada çayının da stresi azalttığı, iyi bir enerji verdiği biliniyor. Keskin ve sert kokusu sayesinde solunum yolunuzu rahatlatan biberiye de ruh sağlığınıza iyi geliyor. Ve siz bu kokuları doğru zamanda kullanırsanız ruh halinize iyi gelecek aromaterapi kokuları sayesinde de kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz, unutmayın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ntr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Evde bir boyner havası. Şimdi boynerden yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Sosyal medyada en severek takip ettiğim ünlü Tarkan herhalde. O kadar pozitif paylaşımlar yapıyor ki geçtiğimiz günlerde yine bir paylaşım yaptı stüdyodan. Gelecek yaz için şarkı müjdesi verdi ama milli takım şarkısı beklentilerine de son noktayı koymayı ihmal etmedi. Bir oluruz yolunda gibi bir şarkı yazmışım bir kere. Yenisini yazmak gibi bir niyetim de düşüncem de yok diye son noktayı koymuş oldu. Yeni şarkı yazanlara da başarılar diledi. Hatta dedi ki tüm o yazılan marşlar, tüm yazılan şarkıların hepsi çalınsın, bir olalım hep birlikte. Önemli olan o birliği, o beraberliği koruyabilmek dedi. Tarkan milli takım şarkısı açıklamasını yaptı. Hatırlatmış olalım biz de. Yeni şarkılarını da tabii ki merakla bekliyoruz. Yazın bol bol Tarkan dinleyecekmişiz gibi gözüküyor.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: oldu Mehmet abla
1: bir tane. Şimdi bayram yaklaşırken tabii ki bayramda sahne alacak ünlülerin nerede sahne alacağı, ne kadar ücretler kazanacağı da en çok konuşulan haberler arasında. Yok, ben ücretleri ve nerede sahne alacaklarını söylemeyeceğim ama siz mutlaka görmüşsünüzdür. Eğer plan program içerisinde sevdiğiniz sanatçıları izlemek de varsa bayram boyunca pek çok ünlü çalışmayı tercih edecek. Onlar bizim gibi bayram tatili yapmıyorlar pek çoğu. Peki bayram tatili yaklaşırken sizin bayramlık planlarınız neler? Hala şekillenmediyse sevdiklerinizle bir arada olmayı, büyükleriniz hala hayattayken onlarla birlikte vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin. O halde bayramlıklar hazırlansın. Eskiden bizim yaptığımız gibi kırmızı pabuçlar başucuna konsun. Sabah uyandığınızda bayram sabahında erkenden uyanıp bayrama erkenden başlayın. Nerede o eski bayramlar diye söylenmek yerine eski bayramları yad edelim bu bayram bence.
2: Radio Ses. Radio.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kredi, kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre

0: düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: say, gerisi kolay.
1: Pek çok ünlü ismin dünyada pek çok örneği var. Hayatı filmlere konu oluyor. E tabii ki bizde de hayatı filmlere konu olan pek çok ünlü isim var. Özcan Deniz de bu isimler arasına eklenecek müjdeyi verdi. Hayat hikayesini film yapmaya karar vermiş sevgili Özcan Deniz. Gerek şarkıları gerek filmleriyle gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Özcan Deniz geçtiğimiz gün 54. yaş gününü kutladı. Yeni film projesiyle ilgili de ilk ipuçlarını hayranlarıyla paylaştı. Son olarak Öykü Karayel ile başrollerini paylaştığı Son Yemek adlı filmde hem kamera karşısında geçen hem de yönetmen koltuğuna oturan Özcan Deniz yeni film projesi olduğunu müjdeledi. Gerçek hayatının kesiti olan bir film yapacağını dile getirdi. Hatta fareli ev olacağını da duyurdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özcan Deniz filmin adını da açıklamış oldu. E biz de merakla bekliyoruz tabii ki. Bakalım ne zaman gelecek yeni filmin vizyon tarihinin müjdesi.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: kredi kartından harcama yapıyorsanız eğer, belki de her ay otomatik hesaptan ödeniyor kredi kartı harcamaları. Hiç ekstrenizi kontrol ediyor musunuz? Küçük bir detay gözünüzden kaçıyor olabilir. Fazla fazla ödeme yapıyor olabilirsiniz. Bir dönem ihtiyaç duydunuz ama daha sonra varlığını bile unuttunuz. Zombi abonelikleri fazladan ödüyor olabilirsiniz. Tüketici Hakları Derneği'nden gelen bir uyarı ile birlikte ben de hatırlatmak istiyorum. İlk ay ücretsiz gibi kampanyalarla başlayan üyeliklerin iptal edilmediği takdirde yıllarca fark etmeden devam edebildiğini söylüyorlar. Kredi kartı ekstrenizi düzenli kontrol etmeniz konusunda uyarmışlar. Ben de hatırlatmış olayım. Gereksiz fazladan zombi abonelikler, gereksiz ödemelerde canınızı sıkmasın. Kart aboneliklerini şöyle bir kontrol etmekte fayda var diyelim hanımlar beyler.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Yemesin nazar. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Eskiler ne demişse doğru söylemiş. Mesela bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derlerdi eskiler. Bilenler, duyanlar mutlaka vardır aranızda. İşte bunu araştırmalarla da kanıtlamışlar. Kimlerle diyor, vakit geçirdiğiniz diyor uzmanlar, kim olduğunuzu belirliyor diyor. Sosyal çevrenin ruh sağlığınızı önemli ölçüde etkilediğini, destekleyici ilişkilerin streste başa çıkmanızı sağlarken toksik çevrelerin kaygı yaratabildiğini söylüyor uzman psikologlar. Bazı insanların yanında kendimizi sebepsizce iyi hissederiz. Yalnızca bir gülüşleri bile içimizi ısıtır derken, bazılarıyla birlikteyken modumuz düşer, fark etmeden sessizleşiriz, mutsuzlaşırız diyorlar. Yani kiminle vakit geçirdiğiniz gerçekten önemli. Yani eskilerin dediği gibi, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. O kadar doğru ki.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel bir perşembe günü dedik, hafta sonuna ve dahi bayram tatiline bir adım daha yaklaştık. Perşembenin tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkarttık. Bugün de iki saati birlikte paylaştık. Yanı başınızdaki radyoda en sevdiğiniz şarkılar sizinle buluşmaya devam edecek. Müziğiniz hep açık olsun. Biz yarın yine cuma gününde hayatın ritminde buluşacağız. Bugünü hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 5555.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Bora. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Artılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Aynı ben mi uyandım bugün?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.